0: from overdosing. Telefon, saat, yüzük ya da kripto paralar. Bunların belki daha fazlasının ortak noktası hepsinin dijital ödeme donanımları olması. Ancak konu Almanya olunca hala pek çok işletmede kasaya geldiğinizde o malum cümleyle karşılaşabiliyorsunuz. Nakit sadece nakit. Lakin bu alışkanlık da artık tarihe karışıyor. Almanya'da hazırlanan yeni bir yasa taslağıyla mağazalar, restoranlar ve hizmet sektöründeki tüm işletmelere dijital ödeme seçeneği sunma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Peki 2027 yılı itibariyle tamamen hayata geçirilmesi hedeflenen bu düzenlemenin ayrıntılarında başka neler var? Nakit para tamamen ortadan kalkacak mı? Cosmo Türkçe'de bugün bu sorulara cevap arayacağız. Yıllardır Köln'de otel ve restoran işleten Fazıl Bay konuğumuz olacak. Değişikliğin işletmeler için ne anlama geldiğini onunla konuşacağız.
1: Bu işletme için yük, masraf olacak. Çünkü bu kredi kartını sunan firmalar %3,5 yüzdelik alıyorlar ve bunu da tam bizim hesabımıza geçmesi paranın 3 haftayı buluyor.
0: Ekibimizden Serap Doğan da planlanan düzenlemenin ayrıntılarını aktaracak. Mikrofonda ben Adnan Ağaç. Cosmo Türkçe'ye hoş geldiniz. İşletmelere dijital ödeme sunma zorunluluğu getirilmesiyle ilgili ayrıntıları ekibimizden Serap Doğan'la konuşuyoruz. Serap, şu anda Almanya'da işletmeler hangi ödeme yöntemini kullanacaklarını genellikle kendileri belirliyorlar. Evet. Nakdin yanında kart veya başka bir dijital ödeme yöntemi kabul etmeleri yönünde zorunlu bir bağlayıcı kural da yok, yasa da yok. Hükümet bunu değiştirmek istiyor şimdi. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil yasal bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenlemenin ana hatları da belli oldu.
2: Evet.
0: Nedir bu düzenlemenin ayrıntıları?
2: Temel fikir oldukça basit. Adnan, mağaza, restoran ve hizmet sağlayıcıları nakit ödemenin yanı sıra en az bir dijital ödeme yöntemi sunmak zorunda olacak. Yani tabelaları görüyoruz bazen dükkanlarda, cash only, sadece nakit yazıyor. İşte bu dönem sona erebilir. Kart, akıllı telefon ya da başka bir dijital ödeme yönteminden hangisini sunacağı konusunda işletmeler genel olarak yine kendileri karar verebilecek. Ancak her işletmenin en az bir yaygın dijital ödeme yöntemi seçmesi ve bunun Avrupa merkezli bir ödeme sistemi olması şart koşulacak. Henüz taslak halinde bu uygulama veya düşünce ve hükümet içinde görüşülüyor ama düzenlemenin 2027'de yürürlüğe sokulması planlanıyor.
0: Bu değişiklik vatandaş açısından günlük hayatta ne anlama geliyor? Örneğin fırına gittik veya cebimizde hiç para yok bir yerde.
2: İşte tüketici açısından en önemli değişiklik burada. Yeni düzenleme yürürlüğe girerse fırın, restoran, kuaför veya başka bir hizmet noktasında önümüze sadece nakit ödeme seçeneği artık çıkmayacak. Banka kartımızla ya da

0: bir araştırma Almanya'da geçen yıl ilk kez dijital ödemelerin nakit ödemelerin önüne geçtiğini gösteriyor. Geçen yıl alışverişlerin %45'inde nakit, %55'inde ise nakitsiz ödeme yapılmış Adnan. Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Burkhard Balz burada özellikle banka kartının öne çıktığını belirtiyor.
1: Natürlich spielt das Thema Debitkarte bei uns in Deutschland eine Rolle. Die Girocard, die eben außerordentlich wichtigen Teil des Zahlungsverkehrsmix ist. Und dann wird natürlich auch das Zahlen mit dem Mobilfunktelefon, der Smartwatch immer beliebter.
0: Akıllı telefon ve akıllı saatli ödemelerin de giderek daha popüler hale geldiğini söylüyor Balz.
2: Serap, peki sen bir yere gittiğinde kartla ödemeyi mi tercih ediyorsun yoksa nakitte misin hala?
0: Ya işte 10 euro 6 miktarlarda ben de hala nakit parayı tercih ediyorum. Ama kartla veya işte cep telefonundaki uygulamayla da ödemelerimi yapmaya daha çok başladım diyebilirim.
2: Ben de aynı şekilde çoğunlukla kartı tercih ediyorum. Mağaza ve restoranlara nakit paranın yanı sıra en az bir dijital ödeme sisteminin sunulması için planlanan bu yasal zorunluluk, peki tüketici açısından kulağa kolaylık gelse de...
0: Evet, yani tercih sunuyor sonuçta.
2: İşletmeler için sanırım biraz farklı bir durum var. Onları neler bekliyor?
0: Şimdi bunu henüz uygulamayan işletmeler açısından yeni maliyetler ve teknik hazırlıklar şartı olacak. Kart terminallerinin, post cihazlarının satın alması veya kiralanması gerekecek. Ayrıca dijital işlemler üzerinden ücret komisyon kesiliyor. Bu da özellikle küçük işletmeler için ek yük oluşturacak. Almanya'daki bazı ticaret ve gastronomi kuruluşları da bu maliyetlere ve ek bürokrasiye dikkat çekiyor zaten Adnan.
2: Serap, peki hükümet neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyor? Sadece vatandaşın kartla daha rahat ödeme yapabilmesi mi amaçlanıyor gerçekten?
0: Tek amaç tabii ki de bu değil. Durumun mali ve denetim boyutu da var Adnan. Maliye Bakanlığı dijital ödemelerin kayıt altına alınmasının vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi kolaylaştıracağını belirtiyor. Çünkü dijital işlemler daha kolay belgelenebiliyor ve takip edilebiliyor. Yani iki hedef var diyebiliriz. Hem tüketiciye daha fazla ödeme seçeneği sunmak hem de ekonomik işlemlerin daha şeffaf hale gelmesini sağlamak. Öte yandan istisnalar da olacak. O da öngörülüyor. İşte amatör spor kulüpleri veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve derneklerin bu uygulamadan muaf tutulması planlanıyor.
2: İşletmelere dijital ödeme sunma zorunluluğu getirilmesiyle ilgili düzenlemenin ayrıntılarını Serap Doğan aktardı. Teşekkürler Serap aktardığın bilgiler için. Almanya'da 2027 yılında hayatımıza girmesi planlanan dijital ödeme zorunluluğunu, bunun işletmelere ve müşterilere etkilerini yıllardır gastronomi sektöründe çalışan işletmeci ve restoran sahibi Fazıl Bay ile konuşuyoruz şimdi. Hoş geldiniz Fazıl Bey yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Almanya'da 2027 itibariyle işletmelere dijital ödeme seçeneği sunma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor dedik. Siz bir işletmeci olarak bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Ben bu düzenlemeyi gerçekten çok yanlış buluyorum. Çünkü biz kartla da ödeme yapıyorsa müşteri alıyoruz. Peşin parayla da yani cash parayla da ödeme yapıyorsa alıyoruz. Bu tabii ki bir işletme için yük, masraf olacak.
2: Peki size gelip nakit para olmasa da kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen birisi, siz ya da başka bir işletmeye giden birisi sadece kredi kartı varsa yanında ve kredi kartıyla ödemek istiyorsa ama ona nakit ödeme zorunluluğu sunuluyorsa sadece, bu da bir tezat değil mi ya da oraya gelen müşteri açısından bir zorluk değil mi?
3: Şimdi ben örnek vererek devam etmek isterim. Olay şöyle. Şimdi biz yıllar önce 20 eurodan aşağı ödemeleri cash olarak istiyorduk. Sonrasını kredi kartıyla. Çünkü kredi kartının, bu kredi kartını sunan firmalar %3,5 yüzdelik alıyorlar. Ve bunu da tam bizim hesabımıza geçmesi paranın 3 haftayı buluyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İşletme için çok zor bir şey. Şimdi müşterisiz yarın geldiğiniz zaman 5 euronuz var. Cebinizde bir su, bir kahve içiyorsunuz. Ertesi günü geliyorsunuz aynı parayla tekrar bir su, kahve içiyor. Tam bir hafta boyunca hesaplayalım. Siz 5 euronuzla aynı kahveyi, aynı suyu içiyorsunuz. Biz işletme olarak size her gün yeni bir kahve sunmak zorundayız. Suyunuzu da vermek zorundayız. Yani biz tam bir hafta o para hesapla

0: toparlanıyor kredi kartında. Sonra hesabım 3 hafta sonra bizim hesabımıza geçiyor. Bu da işletme için büyük bir mağduriyet getiriyor. Bunun arkasında faizi var. %3,5 kredi kartı şirketlerine ödüyoruz.
1: İşveren tarafına birazdan tekrar değineceğiz. Müşterilerin ödeme alışkanlıklarını sormak istiyorum size. Genel olarak baktığınızda nakit ödeme hala güçlü mü, yoksa dijital ödeme zaten işletmeler tarafından ağırlıkla sunulan bir seçenek mi?
0: Yani son bir yıldır dijital ödemeyle daha çok sık sık yapılıyor. Çünkü ekonomi şartlarımız çok ağır olduğu için insanlar artık her şeyi kredi kartıyla ödüyor. Değişiklik yok yani.
1: Biraz önce sizin bahsettiğiniz noktayı sormak istiyorum tekrar şimdi. Bu düzenlemenin özellikle küçük esnaf ve restoranlar açısından getireceği maliyetler neler veya teknik zorluklar neler?
0: Teknik zorluk diye bir şey yok. Hazırlık, herkes zaten kredi kartıyla dijital bir ödeme dünyasındayız. Her yerde dijital ödeniyor. Sadece anlatmak istediğim, gastronomiye bize maliyet çıkartıyor. Yani az önce verdiğim örnek, bir kahve bir suyun bedeli 5 euro. Bize tam 3 hafta sonra bizim hesabımıza 4,5 euro olarak geçiyor. Bu masrafınızı ister istemez müşteriye yansıtmak zorundasınız ve yansıtacaksınız, yoksa başka türlü yaşayamayacaksınız. Yani bir daha müşteri bu zorunluluk geldikten sonra 5 euro içtiği kahveyi 5,50'ye veyahut da 5,80'e içecektir.
1: Bu bahsettiğiniz kredi kartıyla ödenen ücretlerin geç yatırılması işverene ya da işte bahsettiğiniz komisyonlar dünyanın her yerinde aslında işletmecilerden duyduğumuz sorunlar. Yeni kurala göre dükkanlar kartla ödeme almak zorunda olacak dedik ve bu yöntemlerden birinin de en az birinin Avrupa sistemi olması planlanıyor. Mesela Girokart. Eğer yoksa da sisteme yüklenmesi gerekiyor. Bu dükkan sahipleri için ne anlama geliyor peki?
0: Yani şimdi biz işverenler için veya da işletmeciler için, yani serbest piyasa, devlet serbest piyasaya müdahale etmemek zorunda. Nasıl yani, benzin istasyonlarına müdahale etmiyorsa yani ufak işletmelere de böyle bir hak olmamalı diye düşünüyorum. Ya bu demokrasi dışı yapılan bir zorunluluk, böyle bakıyorum yani.
1: Dijital ödemelerde müşteriden ek komisyon da alınamayacak bu planlanan düzenlemeyle. Bu durum peki işletmelerin maliyetlerini ve fiyat politikasını nasıl etkileyecek?
0: Yani çünkü şimdiye kadar hiç almadık. Alınmıyor da zaten, öyle bir şey yok. Müşteriye de hiç yansıtılmadı bu. Ama bundan sonra yansıtılacağına inanıyorum. Çünkü az önce verdiğim örnek gibi, bizim 3 hafta önce 5 euroya sattığımız kahve maliyetiyle genel olarak 3 hafta sonra bizim hesabımıza 4,50 geliyor. Yani 50 cent en azından, bu bir örnektir, zarar ediyoruz. Bunu müşteriye bir daha kişisel zorunluluk geldikten sonra bence herhalde 5,50 euroya, ya fiyat yükseltilecektir.
1: Aynı zamanda doğru anlıyorsam işletmecilerin en çok zorluk çektiği nokta kredi kartıyla ödeme alındıktan sonra onun hesaba geçme süresinin çok uzun olması. Doğru mu?
0: Doğrudur. Toplam 3 hafta en erken.
1: Hükümet bu düzenlemeyle kayıt dışı ekonomi, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayla mücadele etmeyi de planlıyor aslında. Sizce ödeme sistemlerinin dijitalleşmesi bu konuda işletmeler ve devlet açısından ne değiştirir?
0: Yani şimdi kara parayı önlemek için zaten onunla ilgili 6 yıl önce bununla önleme alındı. Yani bizim bütün kasalarımızda otomatikmen maliyeye bağlı, vergi dairelerine bağlı sistemimiz var. Yani istedikleri an istediği sisteme giriyor. Yani bizim sattığımız ufacık bir çay veyahut da bir kahve kasada işlenmek zorunda. Yani yeni sisteme göre anında herhangi bir vergi dairesinden gelip bizim kasamızı iş esnasında durdurup kontrol etme hakkına sahip. Yani bu bütün önlemleri aldılar. Ama bence bu kredi kartı ödemesini bence bir zorbalık olarak görüyorum.
1: Nakit ödemede peki para kaçırmak mümkün mü işletmeler tarafından?
0: Öyle bir şeye ihtiyaç yok ki zaten. Çünkü neden, açık net söyleyeyim. Siz kara mal almanız gerekiyor ki kara satış yapabilirsiniz. Yani siyah para kaçırmanızın, kaçak mal almanız. Öyle bir şeyin imkansız, yani yok öyle bir şey. Bir rizikosu çok çok büyük.
1: Neden kaçak mal almak gerekiyor ki kaçak satılabilsin?
0: Çünkü size sipariş verip aldı kahve, diyelim ki kahve alıyorsunuz veya da domates aldınız, getirdiğiniz firmalar size veya da içecek aldığınız firmalar size kara mal satmıyor ki. Siz onu başka yerlerde başka türlü tedarik etmek zorundasınız. Yani kara mal almanız gerekiyor ve kara satabilmeniz için. Bu da gerçekten çok imkansız.
1: Giriş ve çıkışlar mı değerlendiriliyor bu noktada?
0: Tabii tabii. Yani aldığınız mal, giren malla çıkan mal. Yani devlet, inanın bana, biz işletmeci olmamıza rağmen bizden daha çok iyi biliyor. Kendi zaten kuralını koymuş. %3 en az 3, yani biri aldığınızı 3.80'e satmak zorunda. Aşağı sattığınız andan itibaren sizi yargılıyor, sorguluyor yani. Almanya'da inanılmaz bir maliye kontrolü var, vergi kontrolü var. Yaşadığımız korkunç bir şey.
1: Dijital çağda yaşıyoruz ve her şey çok hızlı. Sizce peki dijital ödeme almak işverenin işini de kolaylaştırmaz mı?
0: Duruma göre farklı bakmak gerekiyor. Yani siz aldığınız malı dijital alabiliyorsanız, bekletebiliyorsanız fazla fark etmeyebilir. Ama siz peşin ödeme yapıp da onu 3 hafta beklerseniz, bu yani işletme için büyük bir ekonomi. Yani faiz ödeyeceksiniz. Çünkü siz 3 hafta boyunca cepten ödüyorsunuz. 3 hafta sonra sattığınız mal sizin hesabınıza geliyor. Yani yaptığınız cirolar sizin hesabınıza 3 hafta sonra geliyor.
1: Son olarak yıllardır gastronomi sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeci olarak soralım. 2027'ye kadar işletmelerin bu yeni yönteme, yeni döneme hazırlanması için şimdiden hangi adımların atılması gerekiyor?
0: Yani bence bütün adımlar atılmış zaten, dijital ödemeler hayatımızda. Olmayan işletmeler artık yapmak zorunda veyahut da zorunluluk geliyor. Onu almak zorunda, uymak zorunda. Otomatikmen, yani şöyle söyleyeyim, herhangi bir yerde bir kola içer, diyelim ki 2.80'i içerken şimdi 3 euro içeceğiz. Öyle bak, çünkü bunun bir ek maliyeti var. Ödeniyor ve bekletiliyor. Yani bu büyük bir ek, büyük yük. Bu da müşteriye yansıyacak. Yani devletin, ben az önce söylemek istediğim, demokrasi bir sistemde bunu dayatmamak gerekiyor. Yani işletme kendi başına karar vermek zorunda. Doğrusu bu.
1: Teknik olarak peki dijital ödeme alma sistemine geçmek zor mu yoksa?
0: Gayet kolay yani. Çünkü internetiniz varsa, bir de kredi kartlarının hesaplarını toparlayan 2-3 tane büyük firma var. Onlardan birisiyle anlaşma yapıyorsunuz. Ne kadar kredi kartı ödemeniz varsa ona göre anlaşma, yani 2,8 ile 3,5'e kadar o arada pazarlık yapabiliyorsunuz. Öylece maliyetinizi biraz aşağı düşürtebiliyorsunuz. Ama şimdi herkesi, bütün ufak işletmelerde de her yerde dijital ödeme gayet normal. Yani orada fazla bir yük, işletmeye yük olacağını zannetmiyorum. Çünkü olamaz, herkes bu hayatın içerisinde yaşıyor. Ama maliyetlerin yükseleceğine inanıyorum.
1: Siz peki bir yere gittiğinizde ödeme yaparken nakit ödemeyi mi tercih ediyorsunuz yoksa dijital sistemle mi?
0: Yani eskiden, bundan 6 ay öncesine kadar dijital ödemeyi hiç sevmiyordum. Şimdi ödemeyi seviyorum çünkü 4 hafta sonra hesabımdan para çekiliyor. Öyle bir özgürlük var yani.
1: Aynı şekilde siz de kullanıyorsunuz.
0: Evet.
1: Fazıl Bay'la gastronomi sektöründe nakitten dijitale geçiş sürecini, 2027 Almanya düzenlemelerini ve bu dönüşümün işletmelere maliyetiyle etkilerini konuştuk. Çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için.
0: Ben de size teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Almanya dijitalleşme yönünde bir adım daha atıyor ve işletmelere dijital ödeme sistemi sunma zorunluluğu getiriyor. Eğer planlanan düzenleme yürürlüğe girerse, gittiğiniz bir işletmede sadece nakit ödeme kabul ediyoruz denilemeyecek. Federal hükümet bu zorunluluk sayesinde hem tüketicilere ödemelerinde tercih özgürlüğü sağlamayı, hem de kayıt dışı ekonomi, vergi kaçakçılığı ve para aklamayla daha etkin mücadele etmeyi hedefliyor. Peki madalyonun diğer yüzü? İşletme sahipleri bu konuda ne düşünüyor? Dijital ödeme sunmanın maliyeti işletmeciler tarafından nasıl karşılanıyor? Bu soruları da Köln'de uzun yıllardır otel ve restoran işleten Fazıl Bay'la konuştuk. Bay, dijital ödemelerde banka komisyonlarının işletmecileri zorladığına dikkat çekti. Ayrıca kredi kartıyla ödenen ücretlerin işletmeciye geç ulaşmasının özellikle küçük işletmeleri zor duruma soktuğunu dile getirdi. Planlanan düzenlemenin ayrıntılarını ise ekibimizden Serap Doğan aktardı. Bizden bugünlük bu kadar. Kosmo Türkçe'de bu ve bunun gibi hayatın içinden güncel konularla sizlerleyiz. Bizi başta AED Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Kosmo Türkçe'nin bir de Facebook hesabı var. Oradan da videolarımıza ve haberlerimize ulaşmanız mümkün. Ben Adnan Ağaç, başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere.
2: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.